Bana bir adreye. Hadi hadi hadi gezme. Ben benim ahamı anne. Ben o bir adreye.